Bana bana korçillor azahunsuz semer ya. A öli ve ölmek çok oya akış unutka ya. Boştana bana korçillor azahunsuz semer ya. A öli ve ölmek çok oya akış unutka ya.